Ve de Hello Viral Elden Yeliz'in adını Dyska, Lady Gaga, The Edge of Glory for NIT 7, Bailey of Yomend, Fdomla Harsin'in kallasun kesk bir, anka bir turli amlet, blisem tam eyhem, o apartimin eko koldiki Dyska, The Dead Dance, diskultantı, insi pruhin, ozin kanta hafil karotka. Ankur ender gobdu, hafna aktar throwbacks, mosto mandil Craig David, anca matil odu, anun